hem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz, yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos, tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş, çekmiş